0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Yatılıyı Baskonya, bize ne var Radio Campus? Doğru günler, Mazutay Radio. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bahar, hoş geldin.
4: Salam Bahar, hoş geldin.
5: Merhaba, bienvenue
6: à Radio Campus.
7: Radio Campus, c'est super.